istersen evlenelim.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

yerime bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik ayakta savunmadan geçiyorum. Ben de yaşıyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşiği gibi. Ben de yaşıyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

çekip aynı. Bana sorun kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı, hiç sözümü dinlemiyor. Sorarım aşk.

0: geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel sollar.
1: En güzel sollar.
0: Radyo Sahil'de.

vardı hala senin o gerçek yüzünü görene kadar. Hata kimin onu geç, bitti ve şimdi çok geç anladım.

bir büyük azap. Bestim canımdan, huzur bana uzak. Çektim, çektim acıları. Topladım.

sitting, getmek için.

yaşlarını gidiyorum ben de. Resimleri yırt, mektupları yak. Unut hatıraları, doğruyu gör. Bırak anıları, geçmişi gör. Yalan içinde, hainlik. Hayatlar burada zehir. Parıltılı geceler, kirden bir nehir. Gecenin karanlığına yüzünü çevir. Gündüze koştulu hainleri devir. Sen adamsın, delikanlısın. Dağların ovaların yiğit atısın. Kız gecelerin kızı, hain geceleri. Yar olmaz sana yanar gözlerin. Yar olmaz sana yanar gözlerin.

Karanlık yüreğim, aşk peşinde koşan garip yüreğim. Unutma dediklerimi, iyi dinle beni. Leyla yok artık, Mecnun yok. Yükün ağır yüreğim, önün karanlık. Yarın güzelliği hep bir anlık. Yolumuz yokuş, hep tırman. Tuzaklara dikkat, şehir kızı yaman. Unutma seni, bırakıp kaçanı. Kalk ayağa, düzelt façanı.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Düşündükçe çılgına dönüyorum. Sana yabancı bir elin dokunuşunu. Hiç bekleme beni, teslim olmuyorum. Kendime ayırdım o son kurşunu. Kendime ayırdım o son kurşunu.

0: sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen güce, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz.
1: İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

yaşlara durdum başım. Ölmeden bitirdin mezar taşımı.

Anladım.

yaşım. Dağlara taşlara vurdum başım. Ölmeden diktirdin mezar taşımı. Sonunda sevmeye tövbekar oldum. Sevgilim akıttın hep gözyaşım.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Yaşadık hiçbir şeyden emin değilim çocuk kaldım. Sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmazsın. Bir gün dönerse yazın kışa, bir gün duyarsan adın karışmış bir suça. Bil ki umutlarım tükenmiş, kalan bütün güzelliklerim kötüyle bilenmiş. Bütün sevdiklerim teker teker gidermiş. Anlamıştım yaşım erken büyüdün de bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana, gitmek isteyene tek bir teker yetermiş.

0: 24 saat hit müzik.
1: Arabam!

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
6: Zaferin üzerinden yıllar geçti ama o günün heyecanı, cesareti ve gururu hala bizimle. 30 Ağustos Türk milletinin vatanımdan vazgeçmem dediği gündür. Bu eşsiz günün gururunu hep birlikte yaşıyor, Zafer Bayramımızı kutluyoruz. AK Parti Ali Ağa İlçe Başkanı Yaşar Demir.
7: 30 Ağustos'un taşıdığı bağımsızlık ruhunu sonsuza dek yaşatacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Barış Eroğlu, Yeni Parti Ali Ağa Kurucu İlçe Başkanı.
6: Dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktayız. Çünkü biz özgürlüğünü hiçbir güce teslim etmeyen büyük bir milletin evlatlarıyız. 30 Ağustos cesaretin, inancın ve bağımsızlığın zaferidir. Bu şanlı zaferin gururunu sonsuza dek taşıyacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyoruz. Mirina Gardın, Yılmaz Karaman.
7: Bu topraklar boyun eğmeyenlerin, bu bayrak asla yere düşürmeyenlerin emanetidir. 30 Ağustos, bağımsızlığımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi tüm dünyaya ilan ettiğimiz büyük zaferdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve gururla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Karaman Petrol Shell Benzin İstasyonu Kamer Karaman.
6: Bugün göğsümüz gururla kabarıyor. Çünkü 30 Ağustos, bağımsızlığımızın, cesaretimizin ve milletçe yazdığımız büyük destanın adıdır. Ali Ağa Toptan Gıda Himmet Ceyhan olarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi sonsuz saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Türkiye! Ali Ağa Toptan Gıda Himmet Ceyhan.
7: 30 Ağustos, esareti reddeden, bağımsızlığına canı pahasına sahip çıkan büyük bir milletin şanlı zaferidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu eşsiz zaferi bize armağan eden tüm kahramanlarımızı sonsuz minnet, gurur ve saygıyla anıyoruz. Bizim başımız dik, yüreğimiz vatan sevgisiyle dolu, bayrağımız gökyüzünde gururla dalgalanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Radyo Sahil Ailesi.
2: Reklamlar bitti.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Kendimi inandırım. Reklam.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
4: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
5: sonunda. Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres: Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi. Şehrin gürültüsünden uzaklaştık.

0: Manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklamlar bitti.
2: İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
0: Bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında tek yürek, tek ses, tek gururuz. 30 Ağustos'un ateşi 104 yıldır olduğu gibi bugün de yüreklerimizde yanıyor. Bu büyük zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı minnetle anıyor, zafer bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Petrolis Sendikası Ali Ağa Şube Başkanı Hasan Toptan.
2: Milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. Ömer Ertürk, Ali Ağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Uğur Akyıldız, Ali Ağa Ticaret Odası Meclis Başkanı.
0: Bir milletin özgürlüğe olan inancının tarihe altın harflerle yazıldığı gün, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Dokumacı Otomotiv ve İnşaat Serdar Dokumacı.
2: Bu topraklarda özgürce atılan her adımın ardında büyük bir mücadele var. 30 Ağustos, o mücadelenin zaferle taçlandığı gündür. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. Zafer bayramımız kutlu olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Ali Ağa İlçe Başkanlığı.
0: Takvimler 30 Ağustos'u gösterdiğinde bir milletin artık hürüz diye haykırdığı gün gelir akıllara. O ses bugün hala göklerde yankılanıyor. Bu büyük mirasın sahibi Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Sanoil Bayi İzegi Akaryakıt.
2: Takvimler 30 Ağustos'u gösterdiğinde yalnızca bir zaferi değil, bir milletin yeniden doğuşunu hatırlarız. O gün yakılan bağımsızlık meşalesi bugün hala yüreklerimizi aydınlatıyor. Egelim Lojistik olarak Zafer Bayramımızı gururla kutluyoruz. Yaşasın Cumhuriyet!
3: Reklamlar bitti.
4: Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: sahil. Reklam. Reklam.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
2: Euro Repar, Euro Repar.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554-907-1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Willkommen.
1: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı

0: ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
3: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
5: Reklamlar bitti.
6: Radyo Sahil.
7: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Kameracı, yanlış yere çekiyorsun.

0: Gecesi Radyo Sahil tam 95'te.
1: Neredesin Pango?
2: Ben makinalı sen soft minigun 10 miligram ekstra bir 10 miligram çarşafı ver bir toz gelsin yavuk bir kal düşmanım yok döküyorum dost gibi kan no limit olma artık.

acı gibi boz boz kok komplike yap. Boz gibi kafa karıştır yala yapıştır. Yunusların denizine dava hancur K gece konseri yap. Pantolon Stasi'den straight out kümden yeni. Saati aldım İzmir'den bilekliğim bebekten yeni. Dövmelerim Samet'ten benden. Önce babam Rolex'ten giri. Nerede yine hem de kilogram yeni. Tanır salak.

kıymetlerim Samet'ten benden önce babam Rolex'ten giri makinalı sen soft minigun 10 miligram ekstra bir 10 miligram çarşafı ver abi toz gelsin yavuk kal düşmanım yok döküyorum dost gibi kam no limit not lost gibi boz boz kok komplike yap boz gibi kafa karıştır yürü yala yunusların denizine dal 100k gece konseri yap

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435. Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
6: Zaferin üzerinden yıllar geçti ama o günün heyecanı, cesareti ve gururu hala bizimle. 30 Ağustos, Türk milletinin vatanından vazgeçmem dediği gündür. Bu eşsiz günün gururunu hep birlikte yaşıyor, Zafer Bayramımızı kutluyoruz. AK Parti Ali Ağa İlçe Başkanı Yaşar Demir.
7: 30 Ağustos'un taşıdığı bağımsızlık ruhunu sonsuza dek yaşatacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Barış Eroğlu, Yeni Parti Ali Ağa Kurucu İlçe Başkanı.
8: Dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktayız. Çünkü biz özgürlüğünü hiçbir güce teslim etmeyen büyük bir milletin evlatlarıyız. 30 Ağustos cesaretin, inancın ve bağımsızlığın zaferidir. Bu şanlı zaferin gururunu sonsuza dek taşıyacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyoruz. Mirina Gardın, Yılmaz Karaman.
7: Bu topraklar boyun eğmeyenlerin, bu bayrak asla yere düşürmeyenlerin emanetidir. 30 Ağustos, bağımsızlığımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi tüm dünyaya ilan ettiğimiz büyük zaferdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve gururla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Karaman Petrol Shell Benzin İstasyonu Kamer Karaman.
8: Bugün göğsümüz gururla kabarıyor. Çünkü 30 Ağustos, bağımsızlığımızın, cesaretimizin ve milletçe yazdığımız büyük destanın adıdır. Ali Ağa Toptan Gıda Himmet Ceyhan olarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi sonsuz saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Türkiye! Ali Ağa Toptan Gıda Himmet Ceyhan.
7: 30 Ağustos, esareti reddeden, bağımsızlığına canı pahasına sahip çıkan büyük bir milletin şanlı zaferidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu eşsiz zaferi bize armağan eden tüm kahramanlarımızı sonsuz minnet, gurur ve saygıyla anıyoruz. Bizim başımız dik, yüreğimiz vatan sevgisiyle dolu, bayrağımız gökyüzünde gururla dalgalanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Radyo Sahil Ailesi.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun.
1: Reklam. Reklam.
2: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.

sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618 04 56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Utanmadım be arsız.
1: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.
2: Merhaba arkadaşlar. Ben Aleyna. Tabii ki. Bu nasıl yaz?

0: Peki sen aşkta nasılsın?
1: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzubeyi Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 410. 16 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzubeyi Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında tek yürek, tek ses, tek gururuz. 30 Ağustos'un ateşi 104 yıldır olduğu gibi bugün de yüreklerimizde yanıyor. Bu büyük zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı minnetle anıyor, zafer bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Petrolis Sendikası Ala Şube Başkanı Hasan Toptan.
5: Milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinin simgesi olan 30 Ağustos zaferi, Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. Ömer Ertürk, Ali Ağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Uğur Akyıldız, Ali Ağa Ticaret Odası Meclis Başkanı.
4: Bir milletin özgürlüğe olan inancının tarihe altın harflerle yazıldığı gün, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Dokumacı Otomotiv ve İnşaat Serdar Dokumacı.
5: Bu topraklarda özgürce atılan her adımın ardında büyük bir mücadele var. 30 Ağustos, o mücadelenin zaferle taçlandığı gündür. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Ali Ağa İlçe Başkanlığı.
4: Takvimler 30 Ağustos'u gösterdiğinde bir milletin artık hürüz diye haykırdığı gün gelir akıllara. O ses bugün hala göklerde yankılanıyor. Bu büyük mirasın sahibi Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Sanoil Bayi İzege Akaryakıt.
5: Takvimler 30 Ağustos'u gösterdiğinde yalnızca bir zaferi değil, bir milletin yeniden doğuşunu hatırlarız. O gün yakılan bağımsızlık meşalesi bugün hala yüreklerimizi aydınlatıyor. Egelim Lojistik olarak Zafer Bayramımızı gururla kutluyoruz. Yaşasın Cumhuriyet!
3: Reklamlar bitti.
6: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
3: Radyo Sahil.

sen, ne çok şeydin sen. Yazık ki aynıydı her giden. Yok, ah kalbim yok. Sevgiler çok insafsız, yarını yok. Ağlarım gün geçmez, ağlarım öfkeyle sustum.

yazık ki aynıydı her giden. Yok, ah kalbim yok. Sevgiler çok insafsız, yarını yok. Ağlarım gün geçmez, ağlarım öfkeyle sustu diye ardından. Kaybolur gibiydi yüreğim, öyle derin ve öyle kederli. Çok kara kışlar gördüm ben, yine pes etmedim. Çok ayrılıklar gördüm.

0: Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Reklam. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
0: Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

yerden. Tutamam zamanı kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
0: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
5: Reklamlar bitti.
6: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Yalnızız bu yolda, hayat denilen oyunda.

gözyaşlarım, sessiz kalırım haklı gidişine.

yok ki kaybeden aşkta. Kırılma, yapma kalbim darı.

0: yok ki kaybeden aşktan.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
2: Ahmet Şeker, Serdar Ortaç. Don't go anywhere.
3: Oh,

0: Reklam. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Sen hele bir yola çık bakayım.
2: Olur.
1: Hadi biraz gidelim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali. Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Zaferin üzerinden yıllar geçti ama o günün heyecanı, cesareti ve gururu hala bizimle. 30 Ağustos Türk milletinin vatanımdan vazgeçmem dediği gündür. Bu eşsiz günün gururunu hep birlikte yaşıyor, Zafer Bayramımızı kutluyoruz. AK Parti Ali Ağa İlçe Başkanı Yaşar Demir.
4: 30 Ağustos'un taşıdığı bağımsızlık ruhunu sonsuza dek yaşatacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Barış Eroğlu, Yeni Parti Ali Ağa Kurucu İlçe Başkanı.
3: Dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktayız. Çünkü biz özgürlüğünü hiçbir güce teslim etmeyen büyük bir milletin evlatlarıyız. 30 Ağustos cesaretin, inancın ve bağımsızlığın zaferidir. Bu şanlı zaferin gururunu sonsuza dek taşıyacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyoruz. Marina Gardın, Yılmaz Karaman.
4: bu topraklar boyun eğmeyenlerin, bu bayrak asla yere düşürmeyenlerin emanetidir. 30 Ağustos, bağımsızlığımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi tüm dünyaya ilan ettiğimiz büyük zaferdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve gururla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Karaman Petrol Shell Benzin İstasyonu Kamer Karaman.
3: Bugün göğsümüz gururla kabarıyor. Çünkü 30 Ağustos bağımsızlığımızın, cesaretimizin ve milletçe yazdığımız büyük destanın adıdır. Ala Toptan Gıda Himmet Ceyhan olarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi sonsuz saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Türkiye. Ala Toptan Gıda Himmet Ceyhan.
4: 30 Ağustos, esareti reddeden, bağımsızlığına canı pahasına sahip çıkan büyük bir milletin şanlı zaferidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu eşsiz zaferi bize armağan eden tüm kahramanlarımızı sonsuz minnet, gurur ve saygıyla anıyoruz. Bizim başımız dik, yüreğimiz vatan sevgisiyle dolu, bayrağımız gökyüzünde gururla dalgalanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Radyo Sahil Ailesi.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah.
3: Bir de Furkan, dinle, dinle, dinle.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
2: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
4: Reklamlar bitti.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Utanmadın be arsız.
1: Reklamlar bitti.
2: Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
4: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
6: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
7: Bugün Ay Yıldızlı bayrağımızın altında tek yürek, tek ses, tek gururuz. 30 Ağustos'un ateşi 104 yıldır olduğu gibi bugün de yüreklerimizde yanıyor. Bu büyük zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı minnetle anıyor, zafer bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Petrolis Sendikası Ali Ağa Şube Başkanı Hasan Toptan.
8: Milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. Ömer Ertürk, Ali Ağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Uğur Akyıldız, Ali Ağa Ticaret Odası Meclis Başkanı.
7: Bir milletin özgürlüğe olan inancının tarihe altın harflerle yazıldığı gün, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Dokumacı Otomotiv ve İnşaat Serdar Dokumacı.
8: Bu topraklarda özgürce atılan her adımın ardında büyük bir mücadele var. 30 Ağustos, o mücadelenin zaferle taçlandığı gündür. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. Zafer bayramımız kutlu olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Ali Ağa İlçe Başkanlığı.
7: Takvimler 30 Ağustos'u gösterdiğinde bir milletin artık hürüz diye haykırdığı gün gelir akıllara. O ses bugün hala göklerde yankılanıyor. Bu büyük mirasın sahibi Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Sanoil Bayi İzege Akaryakıt.
8: Takvimler 30 Ağustos'u gösterdiğinde yalnızca bir zaferi değil, bir milletin yeniden doğuşunu hatırlarız. O gün yakılan bağımsızlık meşalesi bugün hala yüreklerimizi aydınlatıyor. Egel'in lojistik olarak Zafer Bayramımızı gururla kutluyoruz. Yaşasın Cumhuriyet!
5: Reklamlar bitti.
3: Radyosahil.com.tr
0: Radyo Sahil.
3: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
3: Radyo.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.
2: Trafizin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

sublim. Hırlısı hem hırsızı bir arada. Kırmışım ben fıttırırken. Geceler daha acımasız gündüzden der gence bay. Geceliğin hem dert hem iş hem öy öylen.

olurum tam bir vampir. Alacakaranlığa yaparım bungee jumping. Gecem siyahi dahi ne olabilir ki rap? Fon müziğken hayatımın hep. Gecelerdeyim son günüme dek. Son güne dek gelecek geçecek.

0: dünyada tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres: Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Zaferin üzerinden yıllar geçti. Ama o günün heyecanı, cesareti ve gururu hala bizimle. 30 Ağustos, Türk milletinin vatanımdan vazgeçmem dediği gündür. Bu eşsiz günün gururunu hep birlikte yaşıyor, Zafer Bayramımızı kutluyoruz. AK Parti Ali Ağa İlçe Başkanı Yaşar Demir.
4: 30 Ağustos'un taşıdığı bağımsızlık ruhunu sonsuza dek yaşatacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Barış Eroğlu, Yeni Parti Ali Ağa Kurucu İlçe Başkanı.
3: Dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktayız. Çünkü biz özgürlüğünü hiçbir güce teslim etmeyen büyük bir milletin evlatlarıyız. 30 Ağustos cesaretin, inancın ve bağımsızlığın zaferidir. Bu şanlı zaferin gururunu sonsuza dek taşıyacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyoruz. Marina Gardın, Yılmaz Karaman.
4: bu topraklar boyun eğmeyenlerin, bu bayrak asla yere düşürmeyenlerin emanetidir. 30 Ağustos, bağımsızlığımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi tüm dünyaya ilan ettiğimiz büyük zaferdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve gururla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Karaman Petrol Shell Benzin İstasyonu Kamer Karaman.
3: Bugün göğsümüz gururla kabarıyor. Çünkü 30 Ağustos bağımsızlığımızın, cesaretimizin ve milletçe yazdığımız büyük destanın adıdır. Ala Toptan Gıda Himmet Ceyhan olarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi sonsuz saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Türkiye. Ala Toptan Gıda Himmet Ceyhan.
4: 30 Ağustos, esareti reddeden, bağımsızlığına canı pahasına sahip çıkan büyük bir milletin şanlı zaferidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu eşsiz zaferi bize armağan eden tüm kahramanlarımızı sonsuz minnet, gurur ve saygıyla anıyoruz. Bizim başımız dik, yüreğimiz vatan sevgisiyle dolu, bayrağımız gökyüzünde gururla dalgalanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Radyo Sahil Ailesi.
5: Reklamlar bitti.
6: Radyosun en güçlü sesi. Radyo Sahil.
5: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Reklam.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
3: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
4: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
5: sonunda. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540-271-0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
6: Reklamlar bitti.
7: Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
8: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Sahiden neredesin canım?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canım? Ya da boş ver böyle iyi canım.
2: Ya da boş ver böyle iyi canım.

0: Reklam. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres: Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri, numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
5: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
6: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
7: Bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında tek yürek, tek ses, tek gururuz. 30 Ağustos'un ateşi 104 yıldır olduğu gibi bugün de yüreklerimizde yanıyor. Bu büyük zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı minnetle anıyor, Zafer Bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Petrol İş Sendikası Ala Şube Başkanı Hasan Toptan.
0: Milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. Ömer Ertürk, Ali Ağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Uğur Akyıldız, Ali Ağa Ticaret Odası Meclis Başkanı.
7: Bir milletin özgürlüğe olan inancının tarihe altın harflerle yazıldığı gün, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Dokumacı Otomotiv ve İnşaat Serdar Dokumacı.
0: Bu topraklarda özgürce atılan her adımın ardında büyük bir mücadele var. 30 Ağustos, o mücadelenin zaferle taçlandığı gündür. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Ali Ağa İlçe Başkanlığı.
7: Takvimler 30 Ağustos'u gösterdiğinde bir milletin artık hürüz diye haykırdığı gün gelir akıllara. O ses bugün hala göklerde yankılanıyor. Bu büyük mirasın sahibi Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Sanoil Bayi İzege Akaryakıt.
0: Takvimler 30 Ağustos'u gösterdiğinde yalnızca bir zaferi değil, bir milletin yeniden doğuşunu hatırlarız. O gün yakılan bağımsızlık meşalesi bugün hala yüreklerimizi aydınlatıyor. Egelim Lojistik olarak Zafer Bayramımızı gururla kutluyoruz. Yaşasın Cumhuriyet!
2: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
0: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 09 93. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Reklamlar bitti. Radyosunun en güçlü sesi. Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: bin kere otur kalbimin üzerine, öyle kala aşkım.
1: Yemin verdim gitmem bir yere, taş olur.

0: Tam.Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam.Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam.'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tam.com.tr. Tam.Franchising Emlak Danışmanlığında Tam..
1: Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
5: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
6: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
7: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
8: Reklamlar bitti.
9: Radyo Sahil.
10: Körfez'in en güçlü sesi.
9: Radyo Sahil.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Hızlıyor yüreğin geriye dönüp baktığın zaman. Ağlıyorum gözlerin aklına gelip gittiğim zaman. Sen orada, ben burada. Geçti çok zaman. Özlüyorsan niye bitti?
2: Hiç düşündün mü sen? Neydi kaybolup giden? Sen miydin yoksa ben?

0: Reklam. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Alia Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
3: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
4: Zaferin üzerinden yıllar geçti ama o günün heyecanı, cesareti ve gururu hala bizimle. 30 Ağustos, Türk milletinin vatanımdan vazgeçmem dediği gündür. Bu eşsiz günün gururunu hep birlikte yaşıyor, Zafer Bayramımızı kutluyoruz. AK Parti Ali Ağa İlçe Başkanı Yaşar Demir.
5: 30 Ağustos'un taşıdığı bağımsızlık ruhunu sonsuza dek yaşatacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Barış Eroğlu, Yeni Parti Ali Ağa Kurucu İlçe Başkanı.
4: Dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktayız. Çünkü biz özgürlüğünü hiçbir güce teslim etmeyen büyük bir milletin evlatlarıyız. 30 Ağustos cesaretin, inancın ve bağımsızlığın zaferidir. Bu şanlı zaferin gururunu sonsuza dek taşıyacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyoruz. Mirina Gardın, Yılmaz Karaman.
5: Bu topraklar boyun eğmeyenlerin, bu bayrak asla yere düşürmeyenlerin emanetidir. 30 Ağustos, bağımsızlığımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi tüm dünyaya ilan ettiğimiz büyük zaferdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve gururla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Karaman Petrol Shell Benzin İstasyonu Kamer Karaman.
4: Bugün göğsümüz gururla kabarıyor. Çünkü 30 Ağustos, bağımsızlığımızın, cesaretimizin ve milletçe yazdığımız büyük destanın adıdır. Ali Ağa Toptan Gıda Himmet Ceyhan olarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi sonsuz saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Türkiye! Ali Ağa Toptan Gıda Himmet Ceyhan.
5: 30 Ağustos, esareti reddeden, bağımsızlığına canı pahasına sahip çıkan büyük bir milletin şanlı zaferidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu eşsiz zaferi bize armağan eden tüm kahramanlarımızı sonsuz minnet, gurur ve saygıyla anıyoruz. bizim başımız dik, yüreğimiz vatan sevgisiyle dolu, bayrağımız gökyüzünde gururla dalgalanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Radyo Sahil Ailesi.
0: Reklamlar bitti.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

Aşk dokunmak ister gülüm, sevinmek, okşanmak ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir, sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hepten çekilmez olur.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

0: Reklam. Reklam.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Aliada tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Aliağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: keyfince tatlı Aliağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
2: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe.
5: 1980'den beri Uğrak Büfe.
4: Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
6: Reklamlar bitti. Reklamlar bitti.
7: Radyo! Geçmişten günümüze en hip şarkılar.
8: Geçmişten günümüze en hip şarkılar. Şimdi
7: radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
5: Bugün Ay Yıldızlı bayrağımızın altında tek yürek, tek ses, tek gururuz. 30 Ağustos'un ateşi 104 yıldır olduğu gibi bugün de yüreklerimizde yanıyor. Bu büyük zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı minnetle anıyor, zafer bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Petrolis Sendikası Ali Ağa Şube Başkanı Hasan Toptan.
6: Milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. Ömer Ertürk, Ali Ağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Uğur Akyıldız, Ali Ağa Ticaret Odası Meclis Başkanı.
5: Bir milletin özgürlüğe olan inancının tarihe altın harflerle yazıldığı gün, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Dokumacı Otomotiv ve İnşaat Serdar Dokumacı.
6: Bu topraklarda özgürce atılan her adımın ardında büyük bir mücadele var. 30 Ağustos, o mücadelenin zaferle taçlandığı gündür. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Ali Ağa İlçe Başkanlığı.
5: Takvimler 30 Ağustos'u gösterdiğinde bir milletin artık hürüz diye haykırdığı gün gelir akıllara. O ses bugün hala göklerde yankılanıyor. Bu büyük mirasın sahibi Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Sanoil Bayi İzegi Akaryakıt.
6: Takvimler 30 Ağustos'u gösterdiğinde yalnızca bir zaferi değil, bir milletin yeniden doğuşunu hatırlarız. O gün yakılan bağımsızlık meşalesi bugün hala yüreklerimizi aydınlatıyor. Egelim Lojistik olarak Zafer Bayramımızı gururla kutluyoruz. Yaşasın Cumhuriyet!
1: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.
3: Akto. Bugün biraz üzgün yapalım.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

0: geliyorum babacım Merve'lerden.
1: Merve mikrofonu açıyor.
0: Kapa telefonu yak devam. Tut meselam, çayı demle, otur ve de bekle, gelince fillere ver selam. Değil gerçek hayat simülasyon. Göreceğim bak.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Dökülsem dudağından, yıkıldım kalım sıracıkta. Dön bahar olur bana kışlar, vuruldu kalbim sana tutsak.

0: 30 Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar.
0: Radyo sahilde.
2: Reklam. Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
0: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Willkommen. Reklam. Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
2: Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: sonunda. Reklamlar bitti.
5: Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Reklam.
2: ...30 Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
3: Radyo Sahil.

0: 30 Ağustos Büyük Zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Ben geldim meyhaneci. Bu akşam buralıyım. Sevgilimden ayrıldım. Yürekte yaralı. Kaderim düşman bana, kahretmişim dünyama. Adımı sorma bana. Bir bahtı karalıyım.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de.

0: Aşk benim son.
1: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: 30 Ağustos Büyük Zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
2: Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde. Beni en iyi sende.

0: Velkommen.
1: Reklam. 30 Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
2: Reklamlar bitti. Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de. Radyo Sahil'de.

0: kavaklar, ah kavaklar, ardından ısık çalar.
1: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Yok, anlamadım. Farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

0: 30 Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel sollar.
1: En güzel sollar.
0: Radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: 30 Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

görüşte aşık olup sevmiş. Sevdamız ömürlük olsun demiş. Kalbimi, ruhumu sana vermişim. Seni Leyla misali çok seviyorum. Sen varsan ben de varım. Sensin benim diğer yarım. Aşkım, sevdam, sol yanım. Seni Leyla misali çok seviyorum. Nice nice yıllara canım sevgilim.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: 30 Ağustos Büyük Zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti. Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Willkommen.
1: Reklam. 30 Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
2: Reklamlar bitti. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

su götürmüyor. Ya boza benzedi halim. E olmuyor böyle, böyle. En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi sana asla bulaşır mıyım? Yak yık özür dile çık gel.

En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi sana asla bulaşır mıyım? Yak yık özür dile çık gel.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: 30 Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti. Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

avuç toprağız hayat yolunda bir damla mı?

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar, en güzel soğlar Radyo Sahil'de. Radyo Sahil'de.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu?

budur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Bu ateş 5 saattir yanıyor. Su içinde kaldık. Ama bu şarkıya değerdi. Edip Akbayram. Reklam. Reklam.
1: ...30 Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar. Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Hoş bilsen de, bilmesen de, yara bere içinde bu yollardan geçeceksin.

0: ettin mi bilir misin?
1: Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı.
2: Radyo sahil.

0: öyle sevdim, öyle yandım ki şahidim Allah'ım. Belki dağlar, taşlar, kuşlar duymadı sesimi. Ama içimdeki yangın alev alev, har har, kor kor yaktı yüreğimi. Yaktı da deldi geçti be kara gözlüm. Şimdi bir kül yığını ve bitik bir enkaz oldum sayende. Finalinle övün. Hani bizim sevdamız devirirdi dağları. Hani bizim sevdamız eritirdi buzları. Böyle miydi andımız? Neler oldu bize böyle be gece gözlüm? Neden esti bu son rüzgar üstümüze? Ses ver, ses ver. Ne olur ses ver.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

demek yabancı oldum. Derdine derman, sevgine ferman olmak isterdim. Ah, bilmediğim öyle şeyler var ki. Nasıl söylesem? Yemin ederim ki seni hala seviyorum. Hala seviyorum. Bilmediğin öyle şeyler var ki.

0: Willkommen.
1: Reklam. 30 Ağustos Büyük Zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21.00'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
2: Reklamlar bitti.

0: gelince bakıyorsun deli mavi gözlerinle. Uyurken gezer gibiyim sana delim.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar,
2: en güzel soğlar
1: Radyo Sahil'de.
2: Radyo Sahil'de.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.